Ilk yemek, yemeğim çiğ bir tane, her şey iyi olur. Ilk yemek, yemeğim çiğ bir tane, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her şey iyi olur. Ilk yemek, her ş